tarihi oya oya adama orainu mora odandupayi oruma orzani oya kambalutu kambalutu lukalita gamma karga yugi oye oye lusuganno ayana palaruri daye kadila payuginga.